Sizim şirkinin bergis birge bergis bergis Gülüydü Tamaşa Kuvanışı maskağın

Sensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güllük. Tamam aşağı.